0: gözün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Alman

0: səbax, ataş kesmiş şu beydeki her səbax, daş olmamış şu koskoca kar səbax.
1: Bax beni bax.
0: Köylere gitmiş.